0: bebesi Yörük FM'de.
1: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım. Yörük.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok. Tabii.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim
1: benim. Ben ikna oldum.
2: Görük. Düştü abla, düştü. Wow. Fiyatlar düştü.

0: Alana helal olsun, çalana kamyon olsun.
1: Ankara bebesi Yörük FM'de.
2: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydi o sence?
3: Ne?
2: Senin canın yerim kardeşim.
4: Yörük.

0: Mesela bak Ankara'da tanıma daha gidecek. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tek eliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Yürü.

0: şöyle gelince müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Abi el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var ben. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim. Zırı zırı.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım olmayayım. Tam telefonu elime aldım elektrikte gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokar elektriği yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani.
2: Çaktırmıyor.
1: Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani. Yörük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani. Görük.

0: Kulübesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'dan Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları. Yörük.

0: Mesela bak, pantolonlarda iki tane cep var ya arkada. Hiç düşündünüz mü? Niye bir tanesine cüzdan konuluyor da diğeri boş? Adam onu iki tanesini boşuna mı yapmış? Birine tamam cüzdan, diğeri ne? Hiç düşünmediniz değil mi?
1: Düşünmedik abi.
0: Angaralılar için yapıldı ki. Şimşir kaşık koyacağım bir. Ondan sonra şey, tarak koyacağım, iki tarak. Şu normal siyah küçük taraflar var ya, her gittiğim yerde şey yapacağım. Görük.

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Bu herkesin başına gelmiştir yani. Mahallenin bakkalı dostluğunda samimidir. Bir de sıkılıyor orada. Bakkalda oturuyor, sıkılıyor. Tanıdık adam gelince ne yapıyor? İki laf atacak yani. İki üyüdecek lafı. Üyüdecek lafı yani.
2: Yörük.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim.
1: Ben ikna oldum. Görük.

0: şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Tabii el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var da. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim. Yörük.

0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım, elektrikte gitti. Elektrikçi aradım, dedim ki bir de baktım camdan aşağı sokar elektriği yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor, buraya yanmıyor, bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım, aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim, komşulara dedim ki ne ben yapmadım, kim bu dedim yani, aramışsın şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani.
2: Çaktırmıyor.
1: Çaktırmadım kardeşim, ne yapacağız yani? Görük.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Alo? Alo?

0: Aman bir rezalim var.
1: Ben kimim?
0: Herkes sakız çiğner ama elmasla deniz gibi patlatamam. Ha ne oldu şimdi? Hadi hepiniz evinize gidin.
2: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun, Yörüklere selam olsun, Yörüklere.
0: Yörük efem, Yörük efem.
2: Hayırlı cumalar hacı abi, hayırlı cumalar.
3: Aman herkes bu tarafta yaptığı işe dikkat etsin. Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Çök. Efendim lambayı geçene kadar bir çökelim. Abla çocuğu kucağına la. Ceza yemeyelim. Var mı ücretini gönderemeyen, üstüne alamayan? Ocak sende bu arada. Kuruma, sula.

0: Reklam tanıtır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Alışılmış lezzetleri unutun.
2: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
1: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
2: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
1: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
2: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
1: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
2: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
1: Lezzetin değişmeyen adresi.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi Sağlık

0: Hayırlı günler diler.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sabahın Mehtabı programı yeni bir güne neşe, hareket ve oyun havası getirmek için başlıyor.

0: Yörük.
1: Radyonun sesini aç, kahveni al. Oynak bir sabah başlasın. Burası sabahın mehtabı, 105.7 frekansında Yörük FM'de ben Mehtap.

0: körük.
1: Bu şarkılar şu an işe gitmek için yollarda olan herkese armağan olsun. Direksiyon başında olanlara kolaylıklar, bize dinleyenlere günaydınlar. Sabahın mehtabında ben Mehtap'la birliktesiniz.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327.

0: Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
13: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
14: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
13: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515 3038 515 3038 Erdemli.
15: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
16: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
15: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde tek bir

0: Uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
2: Yörük. Gün yeni başlıyor, enerjimiz yüksek. Ankara havasının coşkusuyla sabaha bomba gibi giriyoruz.

0: körük.
1: İşe güce başlamadan önce biraz oynayalım diyenler buraya. En güzel oyun havalarıyla sabahı coşturuyoruz.

0: Yörük.
1: Toprağın kokusu davulun sesiyle neşe saçmaya geldik. Burası Yörük FM. Sabahın Mehtabı programında

0: Yörük.
1: Toroslar kadar güçlü, Akdeniz kadar sıcak, sabahın mehtabında gününüzü açacak bir şarkı geliyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekipleri, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya .com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 4242 Tarsus.

0: 0324 614 28 00. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece...

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri, bordeks alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
16: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik

0: Hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
5: Haberler. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Büyük acının 27. yılında saatler 3.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. 2027 yılında İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını ele aldı. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek. Yüksek hızlı tren biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 lira oldu. İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat şefinin komutunu hedef aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması da hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs yaşadığı evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen

0: itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 17 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Millilerde Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı. Milli para yüzücü Defne Kurt, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbestte 59-21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Yörük.
4: Kim demiş sabahları oynanmaz diye? Açın radyonun sesini. Bu programda oynamanın zamanı olmadığını anlayacaksınız.

0: Yörük.
1: Torosların dorukları beyaz, ovada hafif çiğ var. Yörük dostlar, kahvenizi alın ve ayağa kalkın. Bu şarkı Mut'tan Silifke'ye kadar herkesin sabahını neşelendirecek.

0: Yörük.
1: Sabahın mehtabında Mersin'in tüm Yörük dinleyicilerini selamlıyoruz. Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur, hepiniz hazır mısınız?

0: Yörük.
1: Şu sabah da Ankara havasıyla açıldı ya. Gün bereketli geçer gari.
2: Pek de güzel geliyor. Kaşık sesi, zil

çöp çöp. Afyon ortasında kalesi kalesi, üstünde var kızar kulesi. Ömrüm ey, yine de ben

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: sizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün,

0: Uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina, sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
13: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını
4: Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
13: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla
4: Alparslan Türkeş

0: Bulvarı'nda. Sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038. 515-3038 Erdemli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
3: Yörük. Bu sabah sizi davul zurna ve bol neşeyle uyandırıyoruz. Var mı hala uyuyan?

Yörük kadınıyım ben, ritmi duydum mu tutamam kendimi. Benimle birlikte oynayanın bahtı da günü de açılır.

0: Yörük.
1: Yörük dostlar, ocak başındaki kahvenizi alın, ayağa kalkın. Bu parça Tarsus'tan Anamur'a kadar herkesin sabahını coşturacak.

0: Yörük.
1: Bir yanda baharın ferahlığı, bir yanda oyun havasının kıvraklığı. Şu an çalan şarkımız radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağanım olsun.

0: Sabahın Mehtabı programı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: İçici

0: sayenizde.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
10: Alışılmış lezzetleri unutun.
11: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
10: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarına

0: Mutfaklarınıza ulaştırıyoruz.
1: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
0: İkinci Çevre Yolu'nda 7 Kardeşler Kasap.
1: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
0: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
1: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.

0: gider gider.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 89.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizi

0: Radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Yörük Ozanı başlıyor.
2: ...105.7 frekansında Yörük FM'de Sazın Sesi, Sözün Özü'yle başlıyoruz. Türkülerin izini süreceğimiz Yörük Ozanı programına hoş geldiniz.

Türkülerin izinde çıktığımız bu yolculukta her ezgi bizi biraz daha içimize götürüyor. Kimi zaman bir yaylaya, kimi zaman yarım kalmış bir sevdaya. Mikrofon başında ben Deniz Ozan, Yörük FM 105.7 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

Her türkü bir kapıdır. Kimi geçmişe açılır, kimi insanın içine. Biraz önce o kapılardan birini araladık. Şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz.

Yaylalardan kopup gelen ezgiler, şehirlerin ortasında bile sizi memlekete götürür. İşte o yolculuk, Yörük ozanında sürüyor, türkülerle kalın. Yörük FM 105.7 frekansından ayrılmayın.

0: Yörük Ozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357

Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM

0: Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia tuvalet kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Yörük Ozanı devam ediyor.
7: Bozkır'ın sessizliğinde yükselen bu ses. Şimdi sizinle.

0: Haberler.
1: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Büyük acının 27. yılında saatler 3.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. 2027 yılında İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını ele aldı. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek. Yüksek hızlı tren biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 lira oldu. İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat şefinin komutunu hedef aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması da hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs yaşadığı evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 17 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Millilerde Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı. Milli para yüzücü Defne Kurt, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre

0: Serbest'te 59-21'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Biraz hüzün, biraz özlem. Hepsi bu türkülerde saklı.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.

0: Horanlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Horanlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73
7: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
10: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
11: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
10: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
14: Haftalık

0: özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Su hayattır. Su hasta.

0: Nerdiler 336 96 96.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: İçici

cebinizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık.

0: ortak olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia tuvalet kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: En iyi ve en yeniler. Yörük FM.

yaptın oğlum. Bravo sana Emrah, bravo. Yedin vallahi beni. Gençlik, İzmir'le Ömer'le kopmaya hazır mıyız? Haydi bakayım. Yap bakayım hareketini. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Şimdi, hazır mıyız?

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktadır.

0: yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Alışılmış lezzetleri unutun.
11: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
10: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
11: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
10: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
11: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
10: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
11: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
10: Lezzetin değişmeyen adresi.
12: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından

0: harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam.

0: hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Ankara Bebesi başlıyor.

0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım. Yörük.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim benim.
1: Ben ikna oldum. Görük.

0: Bebesi Yörük Efendi.
1: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydir o sence?
2: Ne?
1: Senin canını yerim kardeş.
3: Yörük yörük.
4: Müdür bey izin verdi. Söylenecek bu türkü de yanıyor.

0: Mesela bak Ankara'da tanımadığa gidecek. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tek eliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Görük.

0: Ankara Bebesi devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda.

Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri. Bordeks alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpak Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
12: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL.

0: 60 TL. Familia tuvalet kağıdı 30 ikili 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Ankara Bebesi devam ediyor. Ankara Bebesi Yörük FM'de.
5: Ay, abartın. Pat pat pat. Heh. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir.
6: Yörük.

0: şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Abi el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var da. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim.

0: Ebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım elektrikleri gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokar elektriği yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranı sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım kim bu dedim yani aramışsın şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani.
2: Çaktırmıyor.
1: Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani.
3: Yörük yörük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Nerede hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'dan Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Bir Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpuslamları.
2: Yörük.

0: Ankara bebesi sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537

0: 399-77-56 0537-399-77-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 20

0: 2000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM

0: bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Yalova'da anma töreni düzenlendi. Büyük acının 27. yılında saatler 3.02'yi gösterirken yaşamını yitirenler için dualar okundu. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle sürdürdükleri mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. 2027 yılında İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'la bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını ele aldı. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek. Yüksek hızlı tren biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 lira oldu. İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması da hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs yaşadığı evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 17 yaş altı kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup oldu. Millilerde Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçilerek rüya takımda yer aldı. Milli para yüzücü Defne Kurt, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbestte 59-21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Görük FM. Görük FM.
1: Hayranım enden gör.

0: Reklam kazandırır.
1: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.

0: Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 89.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
14: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
15: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık. 0533 612 85 79.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
18: Çoğunluğun Sesi. Yörük FM 105.7.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksesonuç.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmalarım, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

karşınızda. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery

0: marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Alışılmış lezzetleri unutun.
12: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
11: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
12: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
11: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
12: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
11: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
12: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
11: Lezzetin değişmeyen adresi.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Güvendiğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için

0: uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Fıkır fıkır dakikalar başlıyor.
11: Yörük.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar devam edecek.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam kazandırır.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
9: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel

0: Özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
0: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
4: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
0: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda. Sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038. 515-3038 Erdemli.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: Kardiyoloji Bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji Bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji Bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Fıkır fıkır dakikalar devam ediyor.
14: 105.7 Yörük FM.
10: Yörük FM'de fıkır fıkır parçalar tüm hızıyla devam ediyor.
14: 105.7 Yörük FM.

0: Hüzünlü kederi atmak için Yörük FM dinlemeye devam edin.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Fıkır fıkır dakikalar sona erdi.
1: 105.7 Yörük FM.
3: Reklam tanıtır. Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Alışılmış lezzetleri unutun.
7: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
6: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
7: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
6: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
7: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Röno yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
6: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
7: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
6: Lezzetin değişmeyen adresi.
8: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapı.

0: Kapısı Karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde, "Ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı" dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan

0: Abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya ile yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu Yörük FM 105.7.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

abi. Hop dedik abi, ne oluyor yani? Kaşıntı nerede? Kaşıyalım abi. Sana yut yut dedik, yutamadın abi. Derdin neyse buyuruver abi. Hop dedik abi, ne oluyor yani? Kaşıntın varsa kaşıyalım abi. Sana yut yut dedik, yutamadın abi. Derdin neyse buyuruver abi. Hop dedik abi, ne oluyor yani? Kaşıntı nerede? Kaşıyalım abi.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
0: Yörük efem, yörük efem.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: kalplerin sesi. Yörük efem, yörük efem. 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: etinize.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56.

0: 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
10: Erdemli Park AVM

0: Deniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: İçecek.

0: bizde.
1: Busemom'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gros. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı.

0: 0530 259 1333 Erdemli. Alışılmış lezzetleri unutun.
1: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
0: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
1: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
0: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
1: Ve şimdi de

0: Sizi sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
1: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
0: Lezzetin değişmeyen adresi.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
15: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Kalplerin Sesi Yörük FM, Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

yıkılıyor. Ben de

Haluk FM. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: şeyler.
1: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorları

0: Mızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 30 ikili 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Görük FM, Görük FM. Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapı

0: yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde "Ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı" dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya ile yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için

0: ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST

0: çocuk diş macunu 149.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24.

0: 91 32 74. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde "Ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı" dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka, tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya'yla yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familya Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Wel coşku, wel coşku ya.
1: Çoğunluğun Sesi, Yörük FM, 105.7.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: İçeceğini al, Han Restoran'a gel. İçecek

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
4: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo Yüzey Temizleme Bezi Yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella Makarna Çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City Bulaşık Deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdem var.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Yok kelimesi omega yapıda yok.
12: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
14: Cumartesi pazar açık olan
11: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
14: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
15: Alışılmış lezzetleri unutun.
16: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
15: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
16: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
15: İkinci çevre yolu.

0: Bunda 7 Kardeşler Kasap.
1: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
0: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
1: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
0: Lezzetin değişmeyen adresi.

0: Baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Merhaba radyo dinleyenleri. Ben Alemci Lütfü. Radyonuzda sesimi, ruhunuzda alemi başlatıyoruz. 2 saat boyunca en hareketli şarkılarla bu frekanstayım. Aç sesi, aç.

0: denize yanaşır.
1: Geçti bebeğim. Uyu. Uyu ayağım.
2: Evet. Ben alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası veriyoruz. Frekansa sıkı tutunun, reklamlardan sonra uçuracak şarkılarla programa devam edeceğiz.
3: Reklam kazandırır.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Alışılmış lezzetleri unutun.
13: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
12: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
13: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
12: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
13: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
12: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
13: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
12: Lezzetin değişmeyen adresi.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58.

0: Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL, Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL, Familia tuvalet kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL, Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Evet, ben Alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası sırasında bir de reklamları dinledik. Selam.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksesonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hoppa! Ne ara süremiz bitti, ne güzel çoban, zeybek, kaşık havası oynuyorduk. Neyse, yarın oynamaya yine gelin, program burada bitti. Şıngır mıngır bay bay.
2: Reklam tanıtı.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz.
0: Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gros. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gros. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
5: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma

0: imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: İçindeki enerjiyi saklama, bırak dışarı taşsın. Ankara havası çalıyor, hareket başlıyor.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde, "Ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı" dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermaye

0: şirketlerin en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya ile yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Kafalar dağılsın, yüzler gülsün diye en hareketli şarkılar burada.

0: Reklam kazandırır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıkıyoruz.

attığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidek.
4: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
5: Ciğerci Ramazan kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
4: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapın.

0: kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Bu davul yörük davulu. Sesi duyduysan oynama sırası sende. Hadi bakalım çalın sazlar oynasın o...

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksesonuç.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmalarım, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
2: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup

Hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 320

0: 25 33 38 0-324-325-33-38.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Yörük Ozanı başlıyor.
8: ...105.7 frekansında Yörük FM'de Sazın Sesi, Sözün Özü ile başlıyoruz. Türkülerin izini süreceğimiz Yörük Ozanı programına hoş geldiniz.

Türkülerin izinde çıktığımız bu yolculukta her ezgi bizi biraz daha içimize götürüyor. Kimi zaman bir yaylaya, kimi zaman yarım kalmış bir sevdaya. Mikrofon başında ben Deniz Ozan, Yörük FM 105.7 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

dağların serinliğini, yaylaların huzurunu getiren türkülerle birlikteyiz. Mersin'den tüm dinleyenlere Yörük FM 105.7'den selamlar.

Her türkü bir kapıdır. Kimi geçmişe açılır, kimi insanın içine. Biraz önce o kapılardan birini araladık. Şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz.

Yaylalardan kopup gelen ezgiler, şehirlerin ortasında bile sizi memlekete götürür. İşte o yolculuk, Yörük Ozanı'nda sürüyor, Türklerle kalın. Yörük FM 105.7 frekansından ayrılmayın.

0: Yürü Kozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Alışılmış lezzetleri unutun.
3: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
2: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
3: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
2: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
3: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
2: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
3: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
2: Lezzetin değişmeyen adresi.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 32'li 290

0: yerine 249 TL. Domestos 3240 ml çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Yörük Ozanı devam ediyor.
8: Bozkır'ın sessizliğinde yükselen bu ses. Şimdi sizinle.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük

0: Hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya ile yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Her yörenin ayrı bir hikayesi var ama hepsinin ortak dili türkü. Şimdi sırada yine yüreğe dokunan bir eser var.

Yörük FM'de bir türkü daha bitti. Belki bir dağ köyünden, belki bir gurbet yolundan geldi bu ezgi. Ama ne olursa olsun hep aynı yere dokunur, insanın yüreğine.

0: Börük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve

0: Evsiz Eşya Mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Evinizde.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.

0: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
1: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
0: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90, Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90, Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001

0: 22 bin kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her

0: üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdem Negros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, haya kardeş gel gidekmiş.
5: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
6: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
5: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familya Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma.

0: 0538 988 30 çift 0.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533 612 85 79.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksesonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0530

0: 37 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: 18 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdemli var.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Alışılmış lezzetleri unutun.
6: Mersin'de lezzetin yeni adresi artık 7 Kardeşler Burger.
5: 1990'dan bu yana değişmeyen kalite anlayışımız ve ilk günkü heyecanımızla kendi çiftliğimizden özenle yetiştirilen doğal etleri sofralarınıza ulaştırıyoruz.
6: Vatan Caddesi'nde 7 Kardeşler Restoran.
5: İkinci çevre yolunda 7 Kardeşler Kasap.
6: Ve şimdi de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gürsoy Renault yanında. 7 Kardeşler Döner ve Burger'le hizmetinizdeyiz.
5: Daha iyisini değil, en iyisini sunmak için çalışıyor, lezzeti güvenle buluşturuyoruz.
6: Güveninizle büyüyoruz. Teşekkürler Mersin. 7 Kardeşler Restoran, 7 Kardeşler Kasap, 7 Kardeşler Döner ve Burger.
5: Lezzetin değişmeyen adresi.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 89.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
12: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidek.
3: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
13: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
3: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
14: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530-259-1333 Erdemli.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001
15: 22 bin kalite ve helal belgeli

0: Ahmet Şalgam, Avrupa standartlarında, 5 dönüm alanda, hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Çoğunluğun Sesi, Yörük FM, 105.7.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca,

0: boyunca jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı, 0530-259-1333 Erdemli.
6: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Sarıyer Kola 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Sarıyer Portakal 2,5 litre 70 TL yerine 60 TL. Familia Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL yerine 249 TL. Domestos 3240 mililitre çeşitleri 210 TL yerine 179 TL. Ermar, adında Erdemli var.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95.

0: 0555-444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Herebat'ta boyu profil köşe bent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpak Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Yörük. Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun Yörüklere, selam olsun Yörüklere.
5: Yörük FM, Yörük FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Erdem'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdem.

0: Migros. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdem Migros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: 18 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Ermarlar'da Doğuş Filiz Çay 1 kilogram 350 TL yerine 299 TL. Solo yüzey temizleme bezi yüzlü 99 TL yerine 75 TL. Arbella makarna çeşitleri 500 gram 25 TL yerine 19 TL. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 120 TL yerine 99 TL. Ermar, adında Erdem var.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin.

0: Hacı Hedin, kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Kalplerin Sesi, Yörük FM, 105.7.

Ay, ne oldu be güzelim? Beni görünce yüzünü ekşittin. Dön de bir bak aynaya. Yüzün muşmulaya döndü. İkinin çirkinliği yüzüne vurdu.

Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.

0: yansın cüzdanında.
1: Aman bir recalim var.
2: Her kime?
1: Bu alemde kim sanıyorsun sen kral?
0: Kimmiş?
1: İşte kral. İşte star. Geliyor Eray Tan.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
0: Yörük efem, yörük efem.

dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.

Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

sen bende. Bir gün geri dönsen de istemem artık seni. Duvardan indi resmi, dilimden düştü ismi. Almadı bende sevgi, duysun bütün Ankara.

0: duysun bütün Ankara.
1: Kıpır Kıpır Radyo, bir saat boyunca hüzünlü kederi atmak için Yörük FM dinlemeye devam edin. Fıkır fıkır dakikalar.